Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi, kendine özgü yorumlarıyla hafızalara kazınan cansever hayatını kaybetti. Gerçek adı Aneta Doveseva olan sanatçı, 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu tek gözünü kaybetmesine ve ilerleyen yıllarda omurilik rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen hayata ve tutkunu olduğu müziğe hiçbir zaman küsmedi.

Müzik yolculuğuna Balkanlar'da başlayan cansever, 1997 yılında Türkiye'deki ilk albümü Mani Olsa'yla müzikseverlerle buluştu. Albümdeki güçlü sesi ve samimi tavrıyla kısa sürede arabesk dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Kendine has buğulu vokali, derin duygu yüklü yorumu ve dik duruşuyla arabesk müziğe farklı bir ruh kattı. Nöbetçi Eczane, Dost Hanem, Aman Dünya, Kader ve Diyar Diyar gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, arabeskin hüzünlü tonlarını şarkılarına başarıyla taşıdı.

Hayatı boyunca mücadeleden vazgeçmeyen yapısı, içtenliği ve unutulmaz yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Şarkılarıyla pek çok insanın duygularına tercüman olan Cansever'e, kral ailesi olarak Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı dilerim.

0: diyebiliriz.
1: Bazen düşünüyorum, keşke şöhret olmasaydım. Sağlığım var iken tarlada kalsaydım. En azından sağlıklıydım. Yani ben kimseden de korkmuyordum. Çalışmaktan da korkmuyordum. Ama insanın alnında ne yazıldıysa onu yaşayacağım. Yalnız isyan etmeden yaşamak lazım.

ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

Nedeniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha...

Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi, kendine özgü yorumlarıyla hafızalara kazınan cansever hayatını kaybetti. Gerçek adı Aneta Doveseva olan sanatçı, 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu tek gözünü kaybetmesine ve ilerleyen yıllarda omurilik rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen hayata ve tutkunu olduğu müziğe hiçbir zaman küsmedi.

Müzik yolculuğuna Balkanlar'da başlayan cansever, 1997 yılında Türkiye'deki ilk albümü Mani Olsa ile müzikseverlerle buluştu. Albümdeki güçlü sesi ve samimi tavrıyla kısa sürede arabesk dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Kendine has buğulu vokali, derin duygu yüklü yorumu ve dik duruşuyla arabesk müziğe farklı bir ruh kattı. Nöbetçi Eczane, Dost Hanem, Aman Dünya, Kader ve Diyar Diyar gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, arabeskin hüzünlü tonlarını şarkılarına başarıyla taşıdı.

0: Hayatı boyunca mücadeleden vazgeçmeyen yapısı, içtenliği ve unutulmaz yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Şarkılarıyla pek çok insanın duygularına tercüman olan Cansever'e, kral ailesi olarak Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı dileriz.
1: Bazen düşünüyorum, keşke şöhret olmasaydı.

yolundan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam.

Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi, kendine özgü yorumlarıyla hafızalara kazınan cansever hayatını kaybetti. Gerçek adı Aneta Doveseva olan sanatçı, 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu tek gözünü kaybetmesine ve ilerleyen yıllarda omurilik rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen hayata ve tutkunu olduğu müziğe hiçbir zaman küsmedi.

Müzik yolculuğuna Balkanlar'da başlayan Cansever, 1997 yılında Türkiye'deki ilk albümü Mani Olsa'yla müzikseverlerle buluştu. Albümdeki güçlü sesi ve samimi tavrıyla kısa sürede arabesk dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Kendine has buğulu vokali, derin duygu yüklü yorumu ve dik duruşuyla arabesk müziğe farklı bir ruh kattı. Nöbetçi Eczane, Dost Hanem, Aman Dünya, Kader ve Diyar Diyar gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, arabeskin hüzünlü tonlarını şarkılarına başarıyla taşıdı.

0: Hayatı boyunca mücadeleden vazgeçmeyen yapısı, içtenliği ve unutulmaz yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Şarkılarıyla pek çok insanın duygularına tercüman olan Cansever'e, kral ailesi olarak Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı dileriz.
1: Bazen düşünüyorum keşke şöhret olmasaydım. Sağlığım var iken tarlada kalsaydım. En azından sağlıklıydım. Yani ben kimseden de korkmuyordum. Çalışmaktan da korkmuyordum. Ama insanın alnında ne yazıldıysa onu yaşayacağım. Yalnız isyan etmeden yaşamak lazım.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek...

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi, kendine özgü yorumlarıyla hafızalara kazınan cansever hayatını kaybetti. Gerçek adı Aneta Doveseva olan sanatçı, 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu tek gözünü kaybetmesine ve ilerleyen yıllarda omurilik rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen hayata ve tutkunu olduğu müziğe hiçbir zaman küsmedi.

Müzik yolculuğuna Balkanlar'da başlayan Cansever, 1997 yılında Türkiye'deki ilk albümü Mani Olsa ile müzikseverlerle buluştu. Albümdeki güçlü sesi ve samimi tavrıyla kısa sürede arabesk dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Kendine has buğulu vokali, derin duygu yüklü yorumu ve dik duruşuyla arabesk müziğe farklı bir ruh kattı. Nöbetçi Eczane, Dost Hanem, Aman Dünya, Kader ve Diyar Diyar gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, arabeskin hüzünlü tonlarını şarkılarına başarıyla taşıdı.

0: Hayatı boyunca mücadeleden vazgeçmeyen yapısı, içtenliği ve unutulmaz yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Şarkılarıyla pek çok insanın duygularına tercüman olan Cansever'e, kral ailesi olarak Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı dileriz.
1: Bazen düşünüyorum, keşke şöhret olmasaydım. Sağlığım var iken tarlada kalsaydım. En azından sağlıklıydım. Yani ben kimseden de korkmuyordum. Çalışmaktan da korkmuyordum. Ama insanın alnında ne yazıldıysa onu yaşayacağım. Yalnız isyan etmeden yaşamak lazım.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uzaklarda.

Allah bir kez daha rahmet diliyoruz. Dün tabii ki tedavi gördüğü, uzun süredir uğraştığı sağlık sorunları maalesef onu mağlup etti ve artık cansever aramızda yok. Ama bizlere mirası, güzel şarkıları, bizlere bıraktığı o mütebessim suratı ve elbette ki o güzel yüreği ve muhteşem şarkılarıyla her daim anmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Allah rahmet eylesin sevgili cansever. Günaydın, hoş geldin. Yeni sevgili Cemberi, yerimdeyim ben. Programın başlangıç şarkılarını kaçırmam demiş sevgili Umut. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Giresun Göreli, Özkan Arslan, yine fındık topluyoruz. Sebahattin Arslan'a bir şarkı. Denizli Tavas'tan sevgili kardeşim yine maşallah böyle muhteşem ürünlerin resimlerini göndermiş sabah sabah. Az önce ben de Ayıptır Söylemesi bir şeyler atıştırdım ama bir gün Denizli Tavas'a gelirsem zevkle uğrayacağım. Kral FM ailesine başsağlığı diliyorum. Cansever ailesine ve tüm dostlarına başsağlığı demiş sevgili Yusuf. Melih'i sevgi çemberi Terme'den sevgilerle İrfan Dişikara selamlarımızı göndermiş olalım. Kolay gelsin, dileklerimizi de iletelim. Efendim 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız da yine mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını ve isteklerini bizlere ulaştırabilirler. Hemen yine Babalar Resitali, Orhan Baba dinlemiştik. Şimdi bir Ferdi Tayfur ve Müslüm Baba şarkılarıyla da kralcıları baş başa bırakalım. Efendim bakalım dostlar nerelerde, kimler hangi illerde, kimler hangi ilçelerde, hangi ülkelerde bizleri dinliyor? Bulunduğunuz yerlerde yaşadığınız duyguları bizlerle paylaşın. Sevdiklerinize ulaşmasını istediğiniz tüm mesajları bizlere ulaştırın. Melih'in sevgi çemberinde dinlemek istediğiniz tüm şarkıları da lütfen bana yazın. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam edecek.

Efendim şarkı güzelse, bu düeti yapan sanatçıları seviyorsanız, her ikisinin uyumu sizin için gerçekten aha işte bu dediğiniz ise ortaya böyle güzellikler çıkıyor. Serdar Ortaç ve Bülent Serttaş eyvallah dedik ve devam edelim. Mila abi eşim için İbrahim Erkal'dan canısı, Yusuf'tan eşi Fatma için Allah'a emanet olun demiş bir mukabele. Düzce Yılca'da Fındık Bahçesi'nde severek dinliyoruz. Kral ailesine selamlar. Erdal Taşlıdere mesajını ulaştırmış bizlere. Mel abi Seyrantepe'den Ekrem, markette seni dinlemekteyim. Bergen'den bir şarkı çalmanı istiyoruz demişler. Sabah sabah çok damar girmişsin kardeş. Marketçi kardeş. Tabii herkes aslında fiyatların yüksekliğinden bahsediyor ama esnafların hali de aslında vatandaştan pek farklı değil. Sevgili Melih kardeşim günaydın. Hayırlı yayınlar diliyorum. Dört gözle seni bekliyoruz. Çileğin başkenti Menemen'den. Ben Serdar. Şu an kabak topluyoruz. Canım eşim Hülya. Can oğullarım Ömer, Talha ve Alparslan'ı çok seviyorum. Bu arada cansever kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Amin diyelim. Efendim 9.43 oldu Türkiye'nin saatleri. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada bugün Kral Etkinlik otobüsümüz Antalya'da olacak. İlerleyen dakikalarda Antalya'da bulunan kralcılarımız için Kral Etkinlik otobüsümüzün tam lokasyonunu ve 5 ya da 10.000 TL değerinde hediye çeklerini kazanabilmek için de gerekli olan şifreyi sizlerle paylaşacağım. Ama tabii Kral Etkinlik otobüsünün lokasyonunu ve şifreyi sizlere ilettiğim anda otobüsün yanına giderken mutlaka telefonlarınızda Kral uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Bunu özellikle hatırlattıktan sonra bugün Antalyalı kralcılarımız daha dikkatli dinlesinler diyerek tavsiyemi de iletmiş olayım. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj attığımız. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız da Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına mesaj ve isteklerini yazabilirler. Ayrıca şu an gerek Türkiye gerekse yurt dışı dünyanın neresinde olursa olsun kralcılarımız bulundukları ortamlarda çalışırken, dinlerken, kahvaltı ederken, çayını kahvesini yudumlarken, kralı dinledikleri ortamları şöyle Instagram'ın kendi hesaplarında, kendi Instagram hesaplarında bunları story çekip Melih'in Sevgi Çemberi etiketiyle paylaşırlarsa biz de bir görelim bakalım kimler nerelerde, bakalım kimler bu anonsa, kimler bu davete iştirak edecek hep birlikte görelim.

şahane bir klasiktir. Muhteşem bir şarkıdır. Sevgili Semih Cenk ile yeniden de hayat bulduğuna inanıyorum. Ve Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Sevgili Mustafa Sakat, çok teşekkürler. Ankara Çubuk Yıldırım'dan Muhtar Fahri Aydın, günaydın. Sivas'tan iyi yayınlar. Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş. Alperen'cim eyvallah. Ayten Telmi'yi çok teşekkür ediyoruz. Günaydın, 15 kişi seni dinliyoruz. Herkes Ferdi Baba'dan bir şarkı bekliyor demiş. Ahmet Tarım, selamlarımızı gönderelim. Habibe Kara Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Eğer bir gün vazgeçersen bu sevdadan, önce gözlerini unutsun gözlerim. Her şeye alışsın da bir yüreğim, gülüşünü görmeden kim bilir çarpar mı diye devam eden bir şiir. Hacer Atik'in mesajı. Hatay Antakya Güzel Burcu'ya selamlar gönderelim. Gürcan Şabanoğlu, bir şarkı dinleteceğiz tabii ki, hiç merak etme. Bakalım şöyle bir, sevgili kardeşim teşekkür ediyorum. Erdemli Mersin'den selamun aleyküm. İbrahim Erkal'dan bir şarkı hemen hazırladım, şimdi gelecek. Yusuf Ayhan, can severe Allah'tan rahmetler diliyorum. Müzik camiasının başı sağ olsun demiş kıymetli dostlarımız. Esma Gözü Tok, günaydın, iyi yayınlar diyor. Çat Salih, Salih'cim selam olsun buradan. Günaydın güzel insan. İzmir'den Özkan, eyvallah, çok teşekkürler. Melih günaydın, mutlu pazarlar. Mehmet Ali Büyük Karaköz, teşekkür ediyoruz. İcral Yıldız, sevgili Sevinç ve Sinop Boyabat'tan Pınar Eskici, eşimle birlikte yoldayız. Canım eşim için İbrahim Erkal'dan bir şarkı ve sevgili muhterem Pekola da selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım efendim. Mesajlar böyle pazar sabahı diyorsunuz. İnsanlar kalkar mı, radyo mu dinler diyorsunuz ama vallahi maşallahı var kralcıların. Erken kalkan erken yol alır demiş atalarımız. Bu arada sevgili Halil Tamburacı, Manisa Kula'ya biz de selamlarımızı gönderelim. Şu an deri sektöründe çalışıyorlar, mesaideler. Biz de bütün çalışan, emek veren, ter akıtan, rızkının peşinde koşan tüm emekçilere Melih'in sevgi çemberinden selam edelim.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Tabii ki insanların istekleri, talepleri, sevdikleri, beğendikleri, beğenmedikleri bunlar elbette ki kişinin kendine münhasır, göreceli kavramlardır. Ama her insanın mutlaka en büyük hevesi, arzusu ve duası sevilmek ve özlenmektir diye düşünüyoruz. Ve sevgili İntizar, hemen devam edelim. 10.06 oldu saatler. Melih'in sevgi çemberinde ikinci saatin startını verdik. Sivas'tan Hasan Erköse, Antep'ten Sivas'a yola çıkıyorum ailemle birlikte demiş. İnşallah hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletmiş olalım. Adana'dan Mustafa Büyükartal, Melih, oğlum Şükrü Büyükartal cezaevinde oğlum için bir şarkı demişsin ki Azer Bülbül çaldık az önce. Bursalı Dadaş Ali'ye selamlar gönderelim. Nazlıcan teşekkür ediyoruz bakalım. Antep'ten Hatun Yakar, kahvaltı hazırlarken dinliyorum. Güllü'den de bir şarkı istiyoruz demişler. Rahmetle saygıyla anıyoruz, Güllü'den de keyifli şarkımız var sırada, hatırlatmış olalım. Melih abi Yusuf Uğur oğlu Osman abi Adnan Şenses'ten bir şarkı çalmanı istiyoruz demişler. Rahmetle analım Adnan babadan, Adnan Şenses'ten de yakışır bir şarkı. Akşehir'e selamlar göndermiş olalım değerli dostumuza. Kebapçı arkadaşlar şu an bizleri dinliyorlar. Hayırlı yayınlar Eskişehir'den Hava, pazar mesaisindeyim. Cansever Hanım'a Allah'tan rahmet diliyorum. Çocuklarım Selcan ve Berat, biricik torunum Altay için bir eser denmiş. Hay hay efendim, bütün güzel eserler hepinize, tüm aile, ma aile, bizleri dinleyen bütün kralcılara huzuru, keyfi, güzelliği, mutluluğu sevdikleriyle yaşayanlara Melih'in sevgi çemberinden selam olsun.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya

Eyvallah, güzel yüreklidir, şahane sesle, güzel yorumuyla, yıllardır da gerçekten tevazusuyla güzellikleri yaşatır. Sevgili Murat Kurşun, selamlar olsun. Eskişehir'den Havva Hanım'a, bütün ailesine selamlar diyelim. Abi ben Şahin Uysal, senden Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyorum, Sevit'e kavuşamayanlara demiş. Vay vay vay. Güvenlik, Kastamonu'dan Ankara'ya yolculuk, Metin Türkmenoğlu, hayırlı yolculuklar olsun. Ayşe Açıkgöz, Bayburt'tan dinliyorum. Bir şarkı istiyoruz demişler. Bakalım, şöyle bir gurbetçi dostlarımız var. Hollanda'ya yolculuk başlasın babamla. Edirne kapısına doğru gidiyoruz. 4 hafta tatil bitti. Sıradaki şarkı bütün yolculuk yapanlar için demiş. Biz de bütün gurbetçi dostlarımıza, yollarda seyir halinde olan bütün kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Osman Bostancı, Kayseri Develi'den Ferdi Baba çaldık ama yine çalacağız tabii, hiç merak etmeyin. Bakalım. İyi yayınlar diyen bir mesaj. Teşekkür ediyoruz. Bakalım nereden gelmiş? Muğla'dan. Evet, Nazan Cansever'e Allah'tan rahmet diliyor. Mekanı cennet olsun demiş. İnşallah diyoruz. Çocuklarım Mehmet Can, Nazmi, Belina için bir şarkı istiyorum. İyi pazarlar. Bakalım Aydın'dan Metin, kahvaltı yaparken sizleri dinliyoruz. Eskişehir'deki değer verdiğim Süheyla Kara için diyerek satırlarını bizlerle paylaşmış. Biz de teşekkür ediyoruz. Yolda seyir halinde olanlara hayırlı yolculuklar. Kavuşamayıp özleyen, vuslatı hayal eden bütün güzel gönüllere amin diyerek, inşallah gönüllerindeki muratları nasip olsun diye onlar adına duacı olduğumuzu ifade edelim. Yine mesai başında ter akıtan, ekmeği uğruna mücadele eden bütün emekçi dostlara selam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM, Melih'in sevgi çemberi, 12'ye kadar emrinize amade. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan, ayrıca Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını arzu edelim.

Giden dostlar takip alır. Son paylaştığım görselin hemen altına mesajlarını, isteklerini yazmaya devam ediyorlar. Biz de keyifle hem mesajları dillendirip hem de seçtiğiniz şarkılarla gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz.

Duyuyorum seni ben bütün kuşlara, belli ki dönülmeyen uzak yerdesin, karanlıklar ülkesindesin, vefasız yaktın beni diyor Baba Cengiz, eyvallah. İnar Cansever Allah'tan rahmet diliyorum, ağla ağla göz bebeğim çalar mısınız demiş. Ava Yumuşakköy'de çalışan fındık toplayanlar için bir şarkı isteği gelmiş bakalım. Ben Cansu kahvaltı yaparken dinliyorum, Bülent'e gelsin demiş şarkı. İskilip'ten çarşının doçentine biz de selamlar gönderelim. Eşim ömrüme bir şarkı çalmanızı istiyorum. Günaydın kardeşim Gemlik'ten Fatih Bakkal, selamlar kızıma Cengiz Kurdoğlu demişsin ki şimdi dinlettik, inşallah kabul etmişsinizdir. Melih abi Ordu Çatalpınar'dan Fatih Tikence, şarkı fındık hasatı yapan üreticilere diyor. İnşallah bu sene bereketli olsun, fındık üreticisinin yüzü gülsün. Hem böyle bereketli bir hasat, hem de inşallah emeklerinizin karşılığını aldığınız güzel bir fiyatlama ile inşallah herkes hoşnut olsun diyelim. İstanbul'dan Karadeniz Mahallesi'nden Ferdi Kum. Tabii bu arada biz de fındığı ucuza yiyebilelim yani, değil mi? Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Adana'dan selamlar yayınlar Muhittin Türedi. Biz de Adana'mıza selamlarımızı gönderelim. Efendim 10.38 yaptık saatleri. Keyifli şarkılarla Melih'in sevgi çemberini 12'ye kadar taşımaya devam edeceğiz. Bugün saat 11 civarı, yani yaklaşık bir 20-25 dakika sonra bugün Kral Etkinlik Otobüsümüzün Antalya'da olduğunu söylemiştik. Saat 11-11.05 civarı Kral Etkinlik Otobüsümüzün hangi lokasyonda olduğunu söyleyeceğiz. Aynı zamanda hediye çekini kazanabileceğiniz şifremizi sizlerle paylaşacağız. Ama lütfen telefonlarınıza öncelikle Kral uygulamasını indirmeyi unutmayın diye hatırlatalım. Evet, yine eskilerden ama eskitilemeyenlerden devam edelim. Bir Ümit Besen klasiği Tahta Masa. Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselinde hemen altından mesajlarınızı, isteklerinizi yazabilirsiniz.

0: Elbette.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
6: Melih'in sevgi çemberi.

söylediği her eser, katıldığı her program, ağzından çıkan her kelam gerçekten muhteşem bir naiflik, bir nezaket örneği. Sevgili cansever, herkes tarafından çok sevilen, herkes tarafından dinlenirken büyük keyif alınan, Türkiye'de gelmiş geçmiş en güzel yorumlardan, en güzel seslerden. Dün onu kaybettik. Hatıraları, bizlere mirası güzel şarkılarla yaşamaya ve bizler tarafından yaşatılmaya devam edecek. Rabbim bir kez daha gani gani rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar demiş. Ankara'dan kaynakçı Ferdi. Pazar mesaisindeyiz abi. Ferdi Baba'dan bir şarkı ki hemen Babalar Restali başlıyor. Hiç merak etme. Önce bir Sami Çelik yorumu dinleyelim. Sonrasında da Babalar Restali bomba gibi gelecek. Şarkı isteğim var Mahsun Kırmızıgül'den. İzmir'e Semra Adadan selamlar. İstanbul'a Dilek Özkan'a selamlar. Almanya'da semtte kalıyorum. Adım Deniz diye ulaşmış mesaj. Peki efendim. Günaydın Mili kardeşim. Aleyküm selam efendim. Günaydın sizlere de bakalım. Aydın Koçarlı'dan Bilge. Biz de buradayız. Sevdiğimiz sanatçılar hep öldüler. Allah gani gani rahmet eylesin. Cansever Hanım'a da ama bizim bir yanımızı götürüyorlar demiş kıymetli dinleyicimiz. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. İnşallah Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin aramızdan ayrılmış tüm sevenlerimizi, tüm yakınlarımızı, tüm dostlarımızı. Sakarya'dan selamlar. Bahçede fındık topluyoruz. Ailecek sizleri dinliyoruz demişler. Efendim Sakarya'mıza biz de selamlar gönderelim. Buradan Söğütlü'de şu an bizleri dinleyen sevgili Tuncay abiye, sevgili Coşkun Can'a, daha sonra tabii sevgili Selman abiye ve tüm ekibe de selamlarımızı gönderelim. Sık sık Sakarya Söğütlü'ye gidip geliyorum işlerimiz münasebetiyle. Söğütlü'deki kıymetli dostlarıma da sevgilerimi, hürmetlerimi iletmiş olayım. Bu saate noktayı koymak üzereyiz. Yeni saatin startını Orhan Gencebay yorumuyla vereceğiz ve Babalar Restleri'nin muhteşem örneklerini dostlarla paylaşacağız. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Antalya'da. Az sonra Antalya'da Kral Etkinlik Otobüsümüzün tam bulunduğu, konuşlandığı lokasyonu ve 5.000 ya da 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanabileceğiniz şifreyi vereceğim. Aynı zamanda lütfen dikkatli dinleyin. Telefonlarınıza Kral uygulamasını da yüklemeyi unutmayın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Doğada kaybolması yüzyıllar süren plastik ürünler hayatımızın her yerinde, ancak Türkiye'deki kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 iline ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi. Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemi ve insan sağlığına ilişkin endişeleri arttırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabildiği konusunda uyardı. Tarımsal kuraklık izleme sisteminin hizmete açılmasıyla kuraklık riskleri artık dijital ortamda anlık takip edilebiliyor. Sistemin etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 27-28 Temmuz'da çevrim içi eğitim programları da düzenlendi. Eğitimlere 81 il ve 922 ilçede görev yapan 2100 teknik personel katıldı. Aşırı sıcaklar ve beraberinde gelen kuraklık Avrupa'da enerji krizini derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı. Edirne'de denize girilebilen tüm yüzme alanlarındaki su kalitesinin mükemmel düzeyde olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sisteminde Keşan ve Enez ilçesinin mikrobiyolojik analizlerindeki su kalitesi mükemmel olarak ölçüldü. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego Yanardağı yeniden lav püskürttü. Bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi. Halk, 2018'de yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği büyük patlamanın yeniden yaşanmasından endişe duyuyor.
2: Çevre Bülteni.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Melih'in sevgi çemberi.

0: gönlümü kırma.
1: Ah ah, bu kırılan gönüller nasıl tamir edilecek? Üzülen yürekler acaba nasıl gönülleri alınacak da şöyle normale döndürülecek bilmiyoruz ama Orhan Baba'ya teşekkür ediyoruz. Efendim 11.08 Türkiye'nin saatleri, Alemin'in Kralı Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Antalya'da biliyorsunuz. Dolayısıyla 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çeki kazanabilmek için şimdi vereceğim lokasyona ilk giden, şimdi yine vereceğim şifreyi söyleyen, telefonunda Kral uygulaması yüklü olan bir kralcımız inşallah hediyenin sahibi olacak. Eğer Antalya'daki dostlarımız şu an hazırlar ise hemen lokasyonu ve şifreyi paylaşalım. Efendim bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Antalya Büyükşehir Belediyesi karşısında. Antalya Büyükşehir Belediyesi karşısında şu an Kral Etkinlik Otobüsümüz. Antalya Büyükşehir Belediyesi karşısında. O civarlarda yakın olan kralcılarımız hemen lokasyona doğru acilen hareket edebilirler. Ve kazanabilmek için gerekli olan şifremiz ise falezler. Evet, bugün hediye çekini kazanabilmemiz için gerekli olan şifremiz falezler. Evet, falezler şifresiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi karşısına hemen giden ilk talihli kralcımız falezler şifresini söyleyerek inşallah 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanmış olacaklar. Antalya Büyükşehir Belediye karşısında konuşlanmış olan Kral Etkinlik Otobüsümüze ilk gidip falezler şifresini söyleyen kralcımız talihliler kervanına adını yazdıracak. Biz de az sonra kendi sesiyle kendi duygularını inşallah buradan paylaşmış olacağız. Dikkatli dinlemeye devam ediyor dostlarımız. Bu arada Selman abi şu an beni dinliyor ama Selman abi, bu şarkıdan sonra kısa bir aramız var. Sonra bir Müslüm Baba şarkımız var. Anonsu o zaman yapacağım. Fatma anneye selam söyle. Az sonra anonsu yapıyorum. Sen de hazırda bekle.

0: getiremedim.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi, kendine özgü yorumlarıyla hafızalara kazınan cansever hayatını kaybetti. Gerçek adı Aneta Doveseva olan sanatçı, 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu tek gözünü kaybetmesine ve ilerleyen yıllarda omurilik rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen hayata ve tutkunu olduğu müziğe hiçbir zaman küsmedi.

Yolculuğuna Balkanlar'da başlayan cansever, 1997 yılında Türkiye'deki ilk albümü Mani Olsa ile müzikseverlerle buluştu. Albümdeki güçlü sesi ve samimi tavrıyla kısa sürede arabesk dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Kendine has buğulu vokali, derin duygu yüklü yorumu ve dik duruşuyla arabesk müziğe farklı bir ruh kattı. Nöbetçi Eczane, Dost Hanem, Aman Dünya, Kader ve Diyar Diyar gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, arabeskin hüzünlü tonlarını şarkılarına başarıyla taşıdı. Numan.

0: Hayatı boyunca mücadeleden vazgeçmeyen yapısı, içtenliği ve unutulmaz yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Şarkılarıyla pek çok insanın duygularına tercüman olan Cansever'e, kral ailesi olarak Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı dileriz.
1: Bazen düşünüyorum keşke şöhret olmasaydım. Sağlığım var iken tarlada kalsaydım. En azından sağlıklıydım. Yani ben kimseden de korkmuyordum. Çalışmaktan da korkmuyordum. Ama insanın alnında ne yazıldıysa onu yaşayacağım. Yalnız isyan etmeden yaşamak lazım.

0: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada, göremezler seni yazdım kalbime. Babam üstüm, teşekkür ettik. Efendim, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Kral FM'de 12'ye kadar birlikteliğimiz, muhabbetimiz devam edecek. Bu arada bugün biliyorsunuz Kral etkinlik otobüsümüz Antalya'da idi. Ve bugün yine bir şifre verdik. Kral uygulaması yüklü bir kralcımız ilk olarak Kral etkinlik otobüsümüzün yanına gitti. Ve kazananlar kervanına kendi ismini dahil etti. Bakalım kim kazanmış? Hangi dinleyicimiz bugün kazanan olarak yazıldı? Hep birlikte dinleyelim.
1: Adım Levent Varcılar. Konyaaltı'da Kral FM'i dinliyordum. Büyükşehir Belediyesi'nin orada Kral FM'in otobüsünün olduğunu duydum. Hemen geldim. Sağ olsun hediyemi, çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'de. Ve bütün şarkılar kızıma ve hanıma, çocuklarıma gelsin.
0: Peki, o zaman biz de teşekkür ediyoruz. Şansınız daim olsun ömür boyu diyerek inşallah güle güle iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz. Efendim, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Artık son yarım saat hemen hemen ne yapıyoruz? Hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan Melih'in sevgi çemberine ulaşan mesajları dillendirmeye gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince sevgili Bülent abicim, namı diğer sevgili Payduşka Bülent, selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Biraz moralim bozuk dedi. İnşallah keyifli güzel haberler ile hayatın güzelleşsin, ömrün bereketlensin.

Bülent abicim. Bu arada benim kıymetli abim, sevgili yol arkadaşım, sevgili Selman abim, Hacı Selman Demir şu an Başakşehir'de Fatma anne ile birlikte kahvaltı sofrasında bizleri dinliyorlar. Sevgili Fatma Demir'e, sevgili ağabeyim Selman Demir'e selamlarımı gönderiyorum. Oh maşallah, çiçekler içerisinde ana oğul, muhteşem bir kahvaltı. Allah sağlık sıhhat versin. Bu arada Fatih abiye de, Fatih Demir'e de selamlarımızı gönderelim. Her şey gönlünce olsun bütün Demir ailesine, Selman abiye, sevgili Fatma annemize. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Efendim Orhan Baba'nın muhteşem bir klasiği Mahsun Kırmızıgül yorumuyla gelsin. Hemen akabinde de Güllü Sevenleri güzel mirası keyifli bir şarkısıyla buluşturacağız. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımız. Ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına yine mesajlarınızı, isteklerinizi ulaştırmaya devam edebilirsiniz.

Elbette ki insanlar belki hayatta istediklerine istedikleri anda kavuşamayabilir, sahip olamayabilir ama umudu, ümidi yitirmeden mücadeleye devam gerekir. 11.34 saatler ve Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Melih Bey, Giresun'dan Taner, güzel sevgileriniz olsun. İyi yayınlar tüm Beşiktaşlara demiş. Peki efendim. Sabri Cindemir, İzmir Ayrancılar'dan. Şarkı Gölcük'teki eşim Seyhan ve çocuklarım Ertuğrul ve Ceyda için demiş. Nurullah Ateş, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı. Fındık bahçelerinde çalışan tüm dostlara. Hamide, şarkıyı Antalya'da görev yapan polis memuru oğlum Naim Yaman'a ve arkadaşlarına diyerek bir mesaj göndermiş. Biz de tüm emniyet teşkilatımıza, tüm polislerimize ve elbette ki askerlerimize bu vatan için her lahza görevde bizlerin huzuru, bizlerin güveni için can siperhane çalışan, didinen tüm emniyet teşkilatımıza ve askerlerimize selam olsun. Yusuf, annemle sizleri dinliyoruz demişler. Maşallah diyerek biz de selamlarımızı iletmiş olalım. Şöyle anneli oğlu, evlatlarla, ailelerle, güzellikler içerisinde huzuru yaşayan bütün güzel insanların inşallah bu ağız tadı hep daim olsun. Efendim, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz. Adapazarı'ndan Mehmet, şarkı Hayrettin ve eşine. Sıcak bir günden Balıkesir Sındırgı'dan selamlar diyen İsmail Akçan. Bil mukabele diyelim, selam edelim. Hem WhatsApp'tan hem de Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajları değerlendirmeye devam edeceğiz. Krala selam, damara devam diyen güzel dostlar, aleyküm selam.

0: kıyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, broker...

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
4: Melih'in sevgi çemberi.

efendim Allah mekanını cennet etsin. Gani Gani rahmet diliyoruz. Murat Göğebakan muhteşem şarkısı yaralı ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama hemen bir iki mesaj var. Bunları dillendirmeden geçmeyelim. Çerkezköy'den Gökhan Karadeniz şarkıyı Bayburt İl Jandarma'da görev yapan Astsubay Muhammed Usta, Antalya Akseki Cezaevinde görevli jandarma uzman çavuş Mert Usta ile Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi Dursun Karadeniz'e demiş. Peki efendim. Bakalım Nurullah Baba'ya selamlarınızı yollarsanız seviniriz demiş kıymetli dostlarımız. Efendim bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat 13 itibariyle mikrofon başında sevgili kardeşim Kadirhan olacak. Kadirhan'a kolaylık başarı sizlere bol muhabbetler diliyorum. Allah kısmet ederse inşallah haftaya cumartesi sabah yine 09-12 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Kadirhan,
0: İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kadirhan,
6: ilaç gibi rahat.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
4: bir adım önde. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi, kendine özgü yorumlarıyla hafızalara kazınan cansever hayatını kaybetti. Gerçek adı Aneta Doveseva olan sanatçı, 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu tek gözünü kaybetmesine ve ilerleyen yıllarda omurilik rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen hayata ve tutkunu olduğu müziğe hiçbir zaman küsmedi.

Müzik yolculuğuna Balkanlar'da başlayan Cansever, 1997 yılında Türkiye'deki ilk albümü Mani Olsa ile müzikseverlerle buluştu. Albümdeki güçlü sesi ve samimi tavrıyla kısa sürede arabesk dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Kendine has buğulu vokali, derin duygu yüklü yorumu ve dik duruşuyla arabesk müziğe farklı bir ruh kattı. Nöbetçi Eczane, Dost Hanem, Aman Dünya, Kader ve Diyar Diyar gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, arabeskin hüzünlü tonlarını şarkılarına başarıyla taşıdı.

Hayatı boyunca mücadeleden vazgeçmeyen yapısı, içtenliği ve unutulmaz yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Şarkılarıyla pek çok insanın duygularına tercüman olan Cansever,

Şarkılarımızı hafta sonu özel şarkılarımızla başladık beraberliğimize. Yine hafta sonu özel şarkılarımızla her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 16'ya kadar siz kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Öncelikle güzel ve keyifli bir pazar günü diliyorum tüm kralcılarımıza. Pazar mesaisinde olan kralcılarımıza, yine yollarda olan kralcılarımıza da selam olsun. Özellikle mesaide çalışıp bizi dinleyen kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsümüz Antalya'da, telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Önümüzdeki dakikalarda Antalya'da otobüsümüzün lokasyonunu kralcılarımızla paylaşacağız. Dediğim gibi Kral Etkinlik Otobüsümüz Antalya'da, telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral otobüsümüzün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Önümüzdeki dakikalarda lokasyonumuzu, Antalya'daki lokasyonumuzu kralcılarımıza paylaşacağız. Şimdiden Kral uygulaması İndirmelerini öneriyoruz sevgili Antalya'daki kralcılarımızın. Selam gönderelim. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden de program süresi içerisinde mesajlarınızı bekliyoruz. Bakalım kralcılarımız pazar gününde neler yaparak bizlere eşlik ediyorlar. Birazdan gelen mesajlarımızla bunları öğreneceğiz ama öncesinde keyifli şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.

0: Evet, sevgili Efe'ye selam gönderelim. Efe şu anda Konya'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Balıkesir'den Ercan'dan gelen bir mesajımız var. Kolay gelsin Kadirhan demiş. Büşra İstanbul'dan. Cemalettin Sakaoğlu Almanya'dan göndermiş olduğu mesajda şu anda seni Almanya'dan takip ediyorum Kadirhan. Hollanda'daki değerli dostum Sabri'ye sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada yolculuk esnasında bizleri dinlediklerini belirtmişler. Kolaylıklar, hayırlı yolculuklar diliyoruz hem onlara hem de şu anda yolda seyir halindeyken bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. İyi pazarlar Kadirhan, hoş geldin, seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Mersin'den Ayfer'den gelen bir mesaj. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda...

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: Yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
4: Kadirhan,

Evet, mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Almanya'dan Sabri, tüm dostlarıma ve sizlere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Selamlar Kadir Han, mutlu pazarlar. Hoş geldin demiş Burak Marmaris'ten. Antalya'dan Cuma'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı yayınlar. Tüm uzun yol kaptanları için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hem onlara hem şu anda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun. Kadirhan abi Konya'dan, Ilgın'dan, Nazlıcan özellikle Rahime için sıradaki şarkıyı armağan etmemizi istemiş. Yine Eskişehir'den Havva'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda çalışıyorum, mesai de seni dinliyorum diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Evet, kral etkinlik otobüsümüz az evvel de belirttiğim gibi bugün Antalya'da, birazdan lokasyonunu paylaşacağım otobüsümüzün. İlk giden, şifremizi söyleyen ve telefonunda kral uygulaması olan kralcılarımızdan birine güzel hediyelerimiz olacak, onu da belirtelim. Antalya'daki kralcılarımıza selam olsun. Bu arada Alanya'dan, otogardan gelen bir mesajımız var. Sevgili Dilek Özen şu anda. O da pazar mesaisine çalışarak bizleri dinlemekte. Alanya'da selam gönderelim Dilek Özen'e ve mesaide olan tüm kralcılarımıza.

0: Doğayı evet. korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Evet, Kral Etkinlik Otobüsümüz Antalya'da, telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral Otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen Kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Şifremiz kale içi. Tekrarlıyorum, şifremiz kale içi. Etkinlik otobüsümüz şu anda Antalya'da 100. yıl bulvarı, 100. yıl otobüs durağında sizleri bekliyor. Sevgili Özgür, ilkiden Kralcımıza hediye çekini takdim edecek. Tekrar edelim. Kral otobüsümüz bugün Antalya'da, Kral etkinlik otobüsümüz dediğim gibi Antalya'da, telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen Kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Şifremizi tekrar edelim. Kale içi. Şifremiz kale içi. Etkinlik otobüsü şu anda 100. yıl bulvarı, 100. yıl otobüs durağında Antalya'da, Antalya'daki kralcılarımızı bekliyor. Sevgili Özgür, ilk giden kralcımıza hediye çekini takdim edecek.
1: Kadirhan

0: Kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
6: bir adım önde. Çay makinesi deyince vatan.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
7: bir adım önde. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi NİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam Dirhan.

0: gibi kral etkinlik otobüsümüz bugün Antalya'da. Kazanan kralcımız, taksici abimiz Ali Kayan. Otobüsümüze ilk gidip şifremizi ve kral uygulamasını telefonunda olan taksici Ali Kayan abimize selam olsun. Güzel günlerde kullansın hediye çekini. Bir de sesli mesaj göndermiş, bakalım neler söylemiş Ali abimiz.
1: İsmim Ali Kayan, Antalya'da taksiciyim, Kral FM'i dinliyorum. Antalya'da Kral FM'in otobüsü olduğunu duydum, geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Antalya'daki taksicilere hediye ediyorum.
0: Evet, Ali abimize selam olsun. Dediğim gibi güzel günlerde kullansın hediye çekini. Sıradaki siz olabilirsiniz. Önümüzdeki dakikalarda Kral otobüsümüzün lokasyonlarını, hangi şehirlerde olacağını sizlerle paylaşacağız. Devam edelim mesajlarımıza. İyi yayınlar demiş Seda. Çocukların Bartu ve Ezel'le seni dinliyoruz diyor. Kadir Han abicim, Balıkesir'den Elif ben. Bir pazar klasiği. Yine mesaide Çiğdem ablamla beraber bir taraftan çalışıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz. Özellikle kuzenlerim Hatice ve Sinem'e gelsin diyor. Hem onlara hem pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Yine İstanbul'dan kucak dolusu selamlar. Alanya L tipi kapalı cezaevinde bulunan Erhan için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum diyor ama kralcımız isim belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Hatay İskenderun'dan Süreyya Söylemez'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan, görme engelli bir vatandaşım, seni dinliyorum demiş. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili kardeşimize selam olsun. Özellikle Süreyya Söylemez'e ve tüm sevdiklerine de şarkımız, armağanımız olsun.
2: Kadirhan

İyi pazarlar Kadirhan. Bursa'dan Medet eşimle seni dinlemekteyiz diyor. Yine Antalya'dan gelen bir mesajımız var Elif'ten. Kadirhan mutlu pazarlar. Marmaris'ten seni dinliyorum demiş Osman. Almanya'dan Yeşim'den gelen bir mesaj. Hayırlı pazarlar Şahin. Senden Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum demiş. Sözümüz olsun bu arada. Kadirhan Funda Ölmez Kayseri'den selamlarımı iletiyorum. Mutfakta seni dinlemekte olan anneme, oğullarım Murat Efe ve Yiğit Eren'ime, aynı zamanda eşim Sezai'ye gelsin diyor. Selam olsun. Evet, Kastamonu'dan gelen bir mesajımız var. Safranbolu'ya yolculuk yapıyoruz. Yanımda canım eşim Feyza ve ailem var demiş. Tüm kralcılara selam olsun diyor Murat. Hem onlara hem de şu anda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza, özellikle uzun yol kaptanlarımıza, yine uzun yolda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Kadirhan sana ve tüm kralcılara hayırlı pazarlar. Pazar da olsa yine de çalışmaya devam ediyoruz demiş. Bir şarkı da benim için çalarsan bizleri mutlu edersin diyor. Almanya'dan Türk'ten Ahmet Uluda göndermiş bu mesajı. Yine Almanya'dan gelen bir mesajla devam edelim. Düsseldorf'tan Sevgi Aydın, yeğenlerimle izindeyiz. İstikamet Yahyalı, sıradaki şarkı eşim ve yeğenlerime armağan ediyorum diyor. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Evet.

Baran'dan gelen bir mesajımız var. Baran da şu anda pazar mesaisinde olan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Erzurum'dan Tuğba'ya selam gönderelim. Kastamonu Tosya'dan Hasan Kaymak sıradaki şarkıyı şu anda seni dinleyen tüm kralcılarımıza armağan ediyorum diyor. Sevgili kralcımıza selam olsun. Evet, otobüs Eskişehir'e ne zaman gelecek diyor. Sevgili Havva, önümüzdeki günlerde inşallah paylaşacağız lokasyonlarımızı. Gaziantep'ten sevgi ve selamlar, iyi yayınlar. Kadir Han abi iyi ki varsın diyor. Arzu, iyi ki sizler de varsınız. Yine gelen mesajlarımızdan Antalya'dan Mehmet Akif'ten gelen bir mesajımız var. O da şu anda seni dinliyorum demiş. Hatay İskenderun'dan Süreyya'ya selam gönderelim. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Birazdan onları da değerlendireceğiz. Öncelikle radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp ya da küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda 16'ya kadar hafta sonuna özel şarkılarımızla alemin kralında siz kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Hep tatil mutluluğu.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: 4-10 Ağustos tarihleri arasında Seçili Ecovax küçük ev aletlerinde tarafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
9: Kadirhan,

Bursa'dan Dadaş Ali'den gelen bir mesajımız var. Almanya'dan Sema ve Selçuk. Türkiye'den Almanya'ya dönüş yolundayız. Evimize çok az kaldı. Bu yollar kralsız bitmiyor. Sıradaki şarkıyı tüm yolda olan gurbetçilere armağan ediyoruz demişler. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Hayırlı pazarlar Balıkesir Sındırgı'dan İsmail, şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine Mersin'den gelen bir mesajımız var. Mersin'den sevgili kuaför Yusuf Ateş, şu anda seni dinliyorum diyor. Tüm kral ailesine selamlarımı iletirsem mutlu olurum demiş. Devam edelim. İhsan Aktaş'tan gelen bir mesajımız var. Seni dinliyoruz Kadirhan, tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin sıradaki şarkı. Şu anda Kayseri Hacılar'dan yazıyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerimize gelsin diyor. Kayseri'den Yahyalı'dan Patoş, Pozantı kadın açık cezaevinde yatan kardeşime sevgiler demiş. Funda Kayseri'den selamlarımı iletiyorum. Mutfakta seni dinlemekte olan tüm sevdiklerime gelsin demiş. Hollanda'dan gelen bir mesajımız var. Kolay gelsin Kadirhan. Şu an annemle arabada seni dinliyoruz. Manzaranın keyfini senin şarkılarının güzelliğiyle çıkartıyoruz demiş. Eksik olmasın. Selim'e de selamlarımızı iletiyoruz.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında Sati Kaplama Onar'ın çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

kalbimin bir başkasını. Beni buraya adam hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

Evet, devam ediyoruz. Bu arada son saatimize de geçiş yaptık. Son saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Kadirhan abi, kolay gelsin. Yine şarkılar on numara. Özellikle şu anda seni arabada dinleyen anneme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Annem Şerife'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Selim'e de armağan edelim sıradaki şarkımızı. Devam edelim. Mersin'den Ömer'den gelen bir mesaj, selamlarını iletmiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Evet, Kastamonu'dan Tosya'dan selam olsun demiş. Konya'dan göndermiş mesajı. Kastamonu Tosya'ya selamlarını iletmiş sanırım sevgili Alaaddin. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. İyi pazarlar Kadirhan. Almanya'dan Ergül ben. Canımın içi eşim Selvi için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. 08.08.2026 bizim 28. evlilik yıl dönümümüzdü demiş. Mutlulukları daim olsun inşallah. Nice güzel yıllara beraber temenni ediyoruz sevgili kralcılarımıza. Mutlulukları daim olsun dedikten sonra son bir mesajımızı daha paylaşalım. Denizli'den selam olsun Kadirhan. Dinlemedeyiz, her zamanki gibi kulağımız sizde. Kral otobüsü Denizli'ye uğrayacak mı diye bir soru yöneltmiş sevgili kralcımız. İnşallah diyelim. Önümüzdeki günlerde şehir lokasyonlarımızı kralcılarımızla paylaşacağız. Sevgili kralcımıza da selam olsun. Sırada güzel bir şarkımız var. Ona da armağanımız olsun.

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Kahve makinesi deyince vatan.

0: Orta zevklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi, kendine özgü yorumlarıyla hafızalara kazınan cansever hayatını kaybetti. Gerçek adı Aneta Doveseva olan sanatçı, 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu tek gözünü kaybetmesine ve ilerleyen yıllarda omurilik rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen hayata ve tutkunu olduğu müziğe hiçbir zaman küsmedi.

Yolculuğuna Balkanlar'da başlayan cansever, 1997 yılında Türkiye'deki ilk albümü Mani Olsa'yla müzikseverlerle buluştu. Albümdeki güçlü sesi ve samimi tavrıyla kısa sürede arabesk dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Kendine has buğulu vokali, derin duygu yüklü yorumu ve dik duruşuyla arabesk müziğe farklı bir ruh kattı. Nöbetçi Eczane, Dost Hanem, Aman Dünya, Kader ve Diyar Diyar gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, arabeskin hüzünlü tonlarını şarkılarına başarıyla taşıdı.

0: Hayatı boyunca mücadeleden vazgeçmeyen yapısı, içtenliği ve unutulmaz yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Şarkılarıyla pek çok insanın duygularına tercüman olan Cansever'e, kral ailesi olarak Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı dileriz.
1: Bazen düşünüyorum, keşke şöhret olmasaydım. Sağlığım var iken tarlada kalsaydım. En azından sağlıklıydım. Yani ben kimseden de korkmuyordum. Çalışmaktan da korkmuyordum. Ama insanın alnında ne yazıldıysa onu yaşayacağım. Yalnız isyan etmeden yaşamak lazım.

yaşadan, andıkça kanadı

0: Gerek WhatsApp hattımız üzerinden, gerekse Instagram hesabım üzerinden gelen mesajlarımız var. Hemen gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Onur'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda sizleri Isparta'dan dinliyorum demiş sevgili kralcımız. Tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Evet, İstanbul Bağcılar'dan merhaba, Kadirhan Ecevit ben. Özellikle tüm Samsunlulara gelsin, tüm güvenlik görevlerine armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Selamlar, hayırlı günler, benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Cafer Erzurum'dan göndermiş bu mesajı. Bu arada dediğim gibi Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Kadirhan merhaba, iyi yayınlar. Erzurum'dan Bilge, ablalarım Tuğba ve Betül ile seni dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demişler. Selam olsun diyelim. Ömer Keskin'den gelen bir mesajımız var. Ordu Perşembe'den bizleri takip eden kralcılarımızdan Fındık Bahçesi'nde seni dinliyoruz diyor. Özellikle aileme ve canım eşime gelsin demiş. Kolaylıklar dileyelim. Merhaba Kadirhan, Tokat'tan Serap, dedem, halam, annem, babam, kardeşlerim ve tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz. Şu anda çalıştıklarını belirtmişler. Kolaylıklar dileyelim. Serap ve ailesine de şarkımız armağanımız olsun.
1: Yaradanımdan vasiyet, aşka hürmet, aşka hizmet.

boy salmayacak. Yeşerttin toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

0: Evet, programımızın da yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan vedamızı yapacağız ama öncesine gelen mesajlarımıza devam edelim. Kadirhan Meltem, ben programını severek dinliyoruz demiş. Eşim Yusuf ve tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kocaeli'den Filiz'den gelen bir mesajımız var. Gaziantep'ten Hatun. Çok sevdiğim aileme gelsin Kadirhan demiş. Ankara'dan Betül'den gelen bir mesaj. Yine Almanya'dan Gülay, Fransa'ya tatile gidiyoruz. Eşime sıradaki şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Okan olduğunu belirtmiş eşin isminin. Selam olsun, yollar açık olsun. Kayseri Develi'den Şükrü Usta herkese selamlar diyor. Siverek'ten gelen bir mesajımız var. Kerim, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve yolda olan kralcılara gelsin diyor. Ordu, Gülyalı'dan, Ambarcı Gökköyü'nden gelen bir mesajımız var. Fındık toplayan Ahmet Güngör'e de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajla devam edelim. Şu anda seni dinleyen Hakan Uysal'a sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum diyor. İsimini yazmamış kralcımız. Evet, birkaç mesaj daha. Kayseri'den Halim Ilgın, eşi Fatma, oğlu Hasan'la beraber bizleri dinlemekte. Antalya'dan dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin diyor İnanç. Son bir mesaj Gülcan, Karadeniz Ereğli'den Çankırı'ya gidiyoruz demişler. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Eşim ve tüm kral ailesine gelsin. Özellikle aşkıma armağan ediyorum diyor. Karışık göndermiş mesajı. Az evvel Ferdi Baba'dan güzel bir şarkımız vardı. Dediğim gibi birazdan günün gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.
1: Kadirhan

15.43 yaptık saatlerimizi. Birazdan vedamızı yapacağız. Vedamızın öncesinde güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Ayaz Sezek. Ayaz Sezek şu anda İstanbul'dan bizleri dinlemekte. Hem Ayaz'a hem yanında bulunan tüm dostlarına selamlarımızı iletelim. Sivas'tan Meryem Demir'e selam olsun. Almanya'dan seni dinliyorum. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Onur. Şaban Bulut'tan Kuşadası'ndan gelen bir mesaj. Yine İstanbul'dan Elif şu anda seyir halinde. Antalya'dan seni dinliyoruz demiş Osman. Sıradaki şarkımız, ona da armağanımız olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes, bes, bes Allianz.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat!
12: Dikkat!
11: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
13: Kadirhan,

0: Sevgili Yusuf da şu anda Tokat'tan Elbistan'a seyir halinde. Yusuf Kebeli'ye de yine yollarda seyir halindeyken bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Funda Kayseri'den selamlar. Mutfakta seni dinlemekte olan anneme, oğullarım Murat Efe ve Yiğit Erenim'e, aynı zamanda eşim Sezai'ye gelsin diyor. Sivas'tan Meryem'e selam gönderelim. İzmir'den Yeşim'den gelen bir mesajımız var. Yine Yalova'dan seni takip ediyorum diyor Ebu Bekir. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Güzel bir pazar akşamı diliyorum tüm kralcılarımıza. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: verirken en son nefesi yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Çevre Bülteni.
5: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Doğada kaybolması yüzyıllar süren plastik ürünler hayatımızın her yerinde, ancak Türkiye'deki kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 iline ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi. Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemi ve insan sağlığına ilişkin endişeleri arttırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabildiği konusunda uyardı. Tarımsal kuraklık izleme sisteminin hizmete açılmasıyla kuraklık riskleri artık dijital ortamda anlık takip edilebiliyor. Sistemin etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 27-28 Temmuz'da çevrim içi eğitim programları da düzenlendi. Eğitimlere 81 il ve 922 ilçede görev yapan 2100 teknik personel katıldı. Aşırı sıcaklar ve beraberinde gelen kuraklık Avrupa'da enerji krizini derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı. Edirne'de denize girilebilen tüm yüzme alanlarındaki su kalitesinin mükemmel düzeyde olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sisteminde Keşan ve Enez ilçesinin mikrobiyolojik analizlerindeki su kalitesi mükemmel olarak ölçüldü. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego yanardağı yeniden lav püskürttü. Bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi. Halk, 2018'de yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği büyük patlamanın yeniden yaşanmasından endişe duyuyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net Sigortam.net.
3: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Gel dağları aşalım, hilali de buluşalım. Gel dağları aşalım.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın,

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Hicran şarkısıyla Koray Avcı ve Ümit Sayın'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözleri Sıtkı Baba'ya, müziği Ali Ekber Çiçek, aranjesi Fatih Ağızkalı'ya ait Haydar Haydar türküsü var. Geçtiğimiz haftalarda yeni teklileri Haydar Haydar türküsüne farklı bir yorum getiren Karaf grubu En Kral 20 listemize 19 numaradan giriş yapıyor. 14.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait, Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizde 18 numarada yerini alıyor. Korkma.

Geldik en kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la 17 numaraya yerleşiyor.

Radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numara.

En Kral 20 listemizde 15 numaradayız. Listemizin 15 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya'ya, aranjesi ise Suat Aydoğan'a ait. Serkan Kaya Tanımam'la listemizin 15 numarasında. Seni...

Dinlenen radyosu Kral FM'de en kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Mahzun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahzun Kırmızıgül 14 numarada yerini alıyor.

Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var 13 numarada. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile bu hafta 13 numaraya yerleşiyor sanatçı.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum var. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizde geldik haftanın 11 numarasına. 11 numarada Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: En Kral 20.
6: Listemizin 11 numarasında Sende Kalmış şarkısıyla Semi Cenk'i dinledik, 10 numaradayız. İlk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında yeni teklisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizin 8 numarasına yükseliyor.

0: En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli vere kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le listemizin 7 numarasında.
1: Söyle evlat söyle. Hep

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizde bu hafta 6 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Semih Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk listemizin 5 numarasında.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: En Kral 20.
7: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında geçtiğimiz haftalarda 1 numarada ağırladığımız sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Kan Çiçekleri şarkısıyla Özlem Özdil'i dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: yandın yeri.
1: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
2: En Kral 20, 20 numara.
3: Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Ben senden geçerim, sen benden vazgeç.
2: 19 numara.
4: Var ucumda haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.
2: 18 numara.

0: 17 numara.
1: Mamaş bir derdim var sorma, derdimin önünde durma.
0: 16 numara.
2: Belki üzülür yıpranırım, dosta düşmana yaslanırım. Yapmadığım şey değil atlatırım.
0: 15 numara. On dört numara.
3: Bundan sonra da 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: 13 numara.
4: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazmayana.
0: 12 numara.

0: 9 numara.
1: Bir yolunu bulup unutacağım, bu sefer kalbimi avutacağım.
0: 8 numara.
2: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim, bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 7 numara. Tövbe.

0: 3 numara.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya dayanamazsın.
0: 2 numara.

En Kral 20. Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümünde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le En Kral 20 listemizde bu hafta zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bana her alaş. Bana her kabut. Bana haydi. Et su. Bana yesku. Et ingo. Zekudici. Et patrage. Et skatea. Bana her pameş tosteci. Bana her gosko reşavo. Yedi o fastano. Bana her rinti. Jekakar. Et stube. Jemavro. Bana her bevye. Haydi az gözüme. Bana her saktaramuş. Emalego. Et sako. Kabut. Haydi, hepsi, ulan yes.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. TÜV TÜRK Unutulmayanlar programını sunar.

0: giderim, giderim, giderim.
1: Unutulmayanlar.
2: Aleminin kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum. Unutulmayanlar programıyla yine karşınızdayım sevgili kralcılar. Bir döneme imzasını atan o efsane şarkıları sizlerle buluşturacağız. Evet, zaman zaman sanat camiasından çok önemli kayıplarımız oluyor. Bizi üzen, canımızı yakan. Tabii biz her gün onlarla haşır neşir oluyoruz. Her gün onların şarkılarını paylaşıyoruz. Bizzat da diyalogumuz olan birçok isim var. Onları kaybedince tabii çok üzülüyoruz. Bir ölüm haberini de dün akşam aldık sevgili kralcılar. Ben yıllar önce 20 küsur yıl olmuştur belki Fethiye'de tanışmıştım kendisiyle. Çok güçlü bir ses, çok güçlü bir yorum ve kalbi, gönlü çok güzel olan, çok alçak gönüllü, çok mütevazı bir insandı sevgili cansever. Maalesef genç bir yaşta aramızdan ayrıldı. Uzun zamandır da hastalıkla mücadele ediyordu. Bazen düzeldiğine dair güzel haberler geliyordu ama maalesef süre dolmuş. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz yine sevdiklerimizi güzel bir şekilde, iyi bir şekilde yad edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Yolculuğumuza Türk Sanat Müziği'nin çok özel seslerinden, çok büyük yorumcularından bir tanesiyle devam ediyoruz sevgili kralcılar. Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda Emel Sayın'la ikisi zirvede olan Türk Sanat Müziği'ni alıp götüren tabiri caizse iki özel isimden bir tanesiydi. Damar şarkıları da çok güzel yorumluyor çünkü çok güçlü bir ses, çok güçlü bir yorum. Orhan Baba şarkıları falan var. Onlarda da her zaman yorumculuğunu, ustalığını göstermiş çok önemli bir isim. Nur içinde yatsın Muazzez Abacı.

0: Nöbetçi Erdem. Erdem.
1: 1990'lı yıllarda müzik dünyasında önemli bir ses getirdi. Çok güçlü bir ses, çok güçlü bir yorum. Şimdi Damar Şarkıları okuduğu bir albüm de yer aldı. Orada da bayağı güzel şarkılar ve yorumlar var. Sonuçta Sezen Aksu'nun tedrisatından geçti. Onunla birlikte olmak, onunla yani beni özel olarak yetiştirmese bile, bizzat bana dokunmasa bile, yani ben Erdem olarak söylüyorum, Sezen Aksu'nun yanında olsam, onun kayıtlarında olsam, onunla aynı ortamı paylaşsam mutlaka Sezen Aksu'dan bir şeyler alırdım, bir şeyler kazanırdım diye düşünüyorum. Tabii birçok isim var. Sertab Erener gibi, Aşkın Dur Yengi gibi, Harun Kolçak gibi. Şimdiki konuğumuz da ondan çok şey alan ve çok özel bir isim. Levent Yüksel.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
5: Dikkat.
4: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
6: Göbekçi Erdem.

Karadeniz müziğinin çok özel isimlerinden bir tanesi şimdiki konuğumuz. Vefat ettiği gün ben de Maçka'daydım, cenazesinde yer aldım ve oradaki atmosferi görünce, o kalabalığı, insanları görünce gerçekten ne kadar özel, ne kadar önemli bir isim olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Yani çok da duygusal sahnelerde, özellikle ablaları beni çok duygulandırdı mezarı başında. Yani üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala ilk günkü gibi çok duygusal sahneler vardı. Karadeniz müziğinde çok özel şarkılara imza atmış, kalbi gönlü çok engin, çok yüce, çok alçak gönüllü, çok mütevazi bir isim. Mekanı cennet olsun. Volkan Konak.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kendisiyle 1990'lı yıllarda tanıştım. Unutmayacağım şarkısını duyduğumda, daha doğrusu şarkının bestesini duyduğumda inanılmaz etkilenmiştim. Yani o bildiğimiz şarkılara, bildiğimiz bestelere çok fark atacak bir besteydi. O zamanlar bu şarkının daha yeni ilk çıkıyor. İşte Kral TV'yi takip ediyoruz biz de devamlı. Ve bu ismin çok özel yerlere, çok güzel yerlere geleceğini tahmin etmiştim o şarkıyla birlikte. Ve ondan sonra tabii Aklımdasın, İnsafsız, Yazık Bana gibi birçok klasiğe imza attı. Genç yaşta aramızdan ayrıldı, nur içinde yatsın. Çok özel bir isim, çok özel bir ses. İbrahim Erkal.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi, kendine özgü yorumlarıyla hafızalara kazınan cansever hayatını kaybetti. Gerçek adı Aneta Doveseva olan sanatçı, 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu tek gözünü kaybetmesine ve ilerleyen yıllarda omurilik rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen hayata ve tutkunu olduğu müziğe hiçbir zaman küsmedi.

Müzik yolculuğuna Balkanlar'da başlayan cansever, 1997 yılında Türkiye'deki ilk albümü Mani Olsa'yla müzikseverlerle buluştu. Albümdeki güçlü sesi ve samimi tavrıyla kısa sürede arabesk dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Kendine has buğulu vokali, derin duygu yüklü yorumu ve dik duruşuyla arabesk müziğe farklı bir ruh kattı. Nöbetçi Eczane, Dost Hanem, Aman Dünya, Kader ve Diyar Diyar gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, arabeskin hüzünlü tonlarını şarkılarına başarıyla taşıdı.

0: Hayatı boyunca mücadeleden vazgeçmeyen yapısı, içtenliği ve unutulmaz yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Şarkılarıyla pek çok insanın duygularına tercüman olan Cansever'e, kral ailesi olarak Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı dileriz.
1: Bazen düşünüyorum keşke şöhret olmasaydım. Sağlığım var iken tarlada kalsaydım. En azından sağlıklıydım. Yani ben kimseden de korkmuyordum. Çalışmaktan da korkmuyordum. Ama insanın alnında ne yazıldıysa onu yaşayacağım. Yalnız isyan etmeden yaşamak lazım.

Türk pop müziğinde çok özel bir isim. Şarkıları, sözleri, besteleri, kalbi, gönlü. Bizi de çok sever. Çok sıkı bir kralcıdır. Çok sıkı bir Müslüm babacıdır. Sağlam Müslüm babacıdır. Damarcıdır. Kendisiyle ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. O da Türk pop müziğinde zirveye yerleşmiş. Sezen Aksu bayrağını çok güzel bir şekilde taşıyan, zirvede taşıyan bir isim. Yıldız Tilbe.

Unutulmayanlar programı her zaman olduğu gibi babalarla, krallarla nihayet ediyor sevgili kralcılar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip de kısmet de varsa pazartesi akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kumlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
6: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalite.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaç. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım ve sana muhtacım.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha

0: daha çok, daha çok alışmadan, karanlık bastırmadan, sana aşık olmadan, sana ait olmadan.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an, güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken, oturup yıldızlar içinde, kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbette. Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değişsin istemedim. Gözleri değişsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

vermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakları. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.